0: Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün, yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09:19. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklar olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şerit.

Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

Arayan bulur efendim. Acaba doğru yerde mi arıyoruz? Evet, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Hakan Taşıyan günü. Adana, sevgili Mesut, göndermiş olduğun liste için çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir liste göndermişsin. Şarkıları hemen çalma listeme aldım bile. Ve bence bugün 2 numarayı seçtim. Biraz ağır bir şarkı ama olsun. Bugün de ağır olsun dedim. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin, sefa getirdin, nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Yine o güzel sunumun eşliğinde harika bir yayın bizleri bekliyor. Bugün senden 2 şarkı rica etsem çalar mısın? Ferdi Tayfur'dan ve Orhan Gencebay'dan. Orhan Gencebay'ın en sevdiğim şarkısı Sadece Sana Gelsin. Şimdiden teşekkürler ablam benim diye seslendin sevgili Hoşet. Çok teşekkür ediyorum. Şarkıyı aldım, kabul ettim. Ta canıma canıma. Program girişini o güzel şarkıyla yaptık. Ferdi Baba'yı da Krallar Geçidi'nde dinledik değil mi? Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam Masal. Kimse Masal'daki ejderhadan korktuğu kadar hayattan korkmazdı. Çünkü insanlar bazen masallarda bile olmayacak kadar acımasızdı. Bizim masalımızın sonu mutlu son olsun inşallah. Zeynel Abidin Bayram, hoş geldin İstanbul'a da. Selamlar, sevgiler gönderelim. Gün doğarken umut doğsun. Tatlı bir rüzgar içten olsun. Öyle değil tabi. Gün doğarken umut da olsun, tatlı bir rüzgar. İçten olsun gülümseme, neşeyle başla güne. Bugün de güzellikler seninle olsun. Günaydın, hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin. Çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Yüreği güzel ablam. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm. Günaydınlar diliyorum canlar. Ablam senden 2 şarkı istiyorum. Küçük şeylerle mutlu olmayı öğrettiler bize. Ne gördüğümüzü isteyebilirdik, ne de istediğimiz olurdu. Depresyon nedir adını bilmezdik. En büyük isyanımız yorganın altında ağlamaktı. Elimizi yüzümüzü yıkar gülümserdik yine. Kimse üzülmesin diye. Bizler varlığa şükür, yokluğa sabreden bir nesildik. Bir yanımız eksik, bir yanımız yorgun ama onurlu, edepliydik. Nerede, nasıl davranacağımızı iyi bilirdik. Ve bütün bunları yaşayan o son nesildik. Ya değil mi? Sedat hoş geldin. Aynen öyleydik. Yoktan anlayan, dur deyince duran. Büyüklerine saygı duyan, küçüklerine sevgi gösteren bir nesildik. Haklısın ya, yorgan altında ağlardık. Ağladığımızı bile belli etmezdik. Güzel bir nesildik. Ama o neslin sonuyduk. Haklısın. Şimdi herkes doyumsuz. Herkes çıkarları peşinde koşuyor ne yazık ki. Ay bir hüzünlendim ben. Video çok güzel olmuş, eline emeğine yüreğine sağlık, paylaştım bile diye seslenmişsin. Senin de ellerine sağlık. Yağmurlu bereketli Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam, hayırlı yayınlar diliyorum. Ceylan'dan diyor güzel bir şarkı gönder gelsin. Karamürsel'de sesler sonda başlasın başlasın. Masal ablamız gelmiş, hoş gelmiş diye seslenen Mümin Başkan.
Çok teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun.

bugün Pollyanna olmayı bir kenara bırakıyorum. Ben hep kötünün iyisini düşünürüm ama bugün o modda değilim. Yakanlar yansın, üzenler üzülsün, kıranlar

Can Masal, senden ricam Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı çalabilir misin? Teşekkür ederim. Günaydın dostlar. Allah'ım bugün karşımıza iyilik, gönlümüze ferahlık, soframıza bereket, hayatımıza güzellikler çıkar. Sıkıntılarımızı gider, sevdiklerimizi koru. Dualarımızı hayırlısıyla kabul eyle. Hayırlı, huzurlu, bereketli sabahlar diye seslenen Rıdvan Akçakaya, hoş geldin. Güzel duaların, dileklerin için teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Rabbim senin de gönlüne göre versin inşallah. Ferdi Baba şarkısını da listeye aldım bile. Canım kardeşim, masalım, günaydın. Günün aydın olsun, yüzün hep gülsün. Bugün kalbinden ne geçiyorsa en güzeli senin olsun. Seni çok seven bir kalbim olduğunu unutma. Kocaman öpüyorum. Günün güzel geçsin. Her zamankinden, ay söyleyemedim, her zamankinden daha güzel, daha mutlu, sağlıklı, huzurlu bir günümüz olsun. İmbahcan dostlarına tüm şarkılar armağan olsun. O güzel sesinle uykumuzu açıyorsun. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Senin samimiyetin, senin dürüstlüğün, senin kalbinin naifliğini tanıdım. Kız kardeşim oldun. Çok seviyorum seni, iyi ki varsın. Ayşe'nim, canımsın. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni iyi ki tanıdım. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Bu da diyor canım ablama. Bazen yarım cümleyle her şeyi anlayan, bazen tek bakışıyla susturan, bazen de herkese karşı güçlü durup gece olunca sadece bizim için yorulan canım ablam. İyi ki varsın. Gülşen Söylemez'e canım ablama gelsin. Kardeşler arasında ayrım da yapmayan Ayşe'nim, o güzel yüreğine sağlık. Gülşen'ime de selamlar, sevgiler olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar Can Masal. Keyifli yayınlar, sol şerit açık, kemerler takılı. Başlasın başlasın, damardan kalbe yolculuk. Tüm imbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı. Önce senin için ve tüm Orhan Gencebay sevenler için gelsin. Finlandiya Mustafa Yaşar, çok teşekkür ediyorum. Bugün benim doğum günüm falan mı acaba? Herkes bana şarkı armağan ediyor. Hem de Orhan Gencebay şarkısı. Beni şımartıyorsunuz efendim. En güzel şarkılar benden de sizlere armağan olsun. Günaydın, günaydın sabah yıldızım. Günümü aydınlatanım, hoş geldin. Masalım nasılsın? Keyifli yayınlar. Gönder Ferdi Baba, Orhan Baba şarkılarını. Seviliyorsun masalım diye seslendin. Eminem canımsın. Öpüyorum seni de kocaman. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Nasılsın Can Masal? İyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Konser listem. Hakan Taşıyan'dan herkese şimdiden iyi dinlemeler diye seslenen sevgili Mesut. Bir kez daha teşekkür ediyorum, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel şarkılar seçmişsin, yüreğin var olsun. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im. Çok teşekkür ediyorum, günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle de olsun. Hoş geldin Masal Hanım, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Bugünümüz dünden daha güzel geçsin. Benim öyle geçiyor. Küçük bardakla çay içiyorum. Buyurun mis kokulu. Adnan Şenses'ten diyor güzel bir şarkı gelir mi? Aydın'dan Hüseyin. Afiyet bal şeker olsun, şifa olsun inşallah. Gelir tabii, o güzel şarkı da neden gelmesin?

Şahane bir konseri sonlandırdık. Sevgili Mesut, Mesut Sayılır, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Elimde kahve, dışarıda yağmur, radyomda fena fena şarkılar. Ay! O zaman ne diyeceğiz? Kopmak, dağılmak serbest efendim. Alkışlar sana, o güzel yüreğine geldi. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin inşallah. Hadi bakalım, gönderin alkışlarınızı, gelsin. Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim diye seslenen Manisa Özgür Kızı Döbek. Özgür'üm sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Manisa'ya da selamlar, sevgiler gönderiyorum. Günaydın Masalcığım, ben Yelda Sarıdemir. Kurban olduğum kocam, evimin direği, yollarını umutlarda beklediğim kocam Emre Sarıdemir'e sevgilerimi gönderiyorum. Aşkım, Denizli'deyim, gece geldim, biraz yiğit de diyor tartıştım. İyiyim ama merak etme, bir sıkıntı yok. Bu hafta görüşe gelemeyeceğim. Sen sorun yapma, ben hallediyorum. Kendine iyi bak. Benim kurtarıcım sensin. O yüzden kendine benim için çok iyi bak. Seni çok seviyorum kurban olduğum. Masalım, eniştem Nezif Tetiğe de selam olsun. Abilerim kadar değerli. Her derdimde yanımda olan eniştem, ikinizi de Allah, ikiniz de Allah'a emanetsiniz. Güzel bir şarkı istiyorum diye seslendin. Yerdam hoş geldin. Denizli'den sesleniyorsun bize. Denizli'ye de selamlar, sevgiler gönderelim. Değerli eşin Emre'ye, enişten Nezife, bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Ama istemiş olduğun sanatçı ne yazık ki formatım dahilinde, arşivim dahilinde değil. Yine şarkıyı değiştireceğiz Yelda. Ey yar, ben hep Eylül'de şiirler yazsam sana, sen de hep okusan. Yıllar geçse bir Eylül'de, yaşlanıp hiç değişmediğini görsek aşkı aynalarda. Gözlerin ve yüzündeki gülümsemen yalnız bana kalsa bir ay boyunca. Takvim 30 olunca yeni bir şiir yazsam sana. Ve Eylül yeniden başlasa sen okuyunca. Ve gece olunca seni özlesem. Eylül'de gel yar. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Selam prenses, günaydın, hoş geldin şekerpare, nasılsın, iyi misin? Video güzel olmuş, beğendim. Sefalar getirdin, İmbat'ın sultanı, çiçeği, bugün senin modun nasıl? Şarkılar bahane, şekerparemiz şahane. Her zaman bomba gibisin, şekerpare candır, gerisi heyecandır, o kadar. 90 kere maşallah, kral şekerparemiz, eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslendin. Bülent Kurt hoş geldin. Güzel sözlerin için teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Modum nasıl? Başta da söyledim ya, yananlar, yakanlar yansın, üzenler üzülsün, kıranlar kırılsın, söyleyemiyorum bile. Benim güzellikler istediğim için. Ama yok, bugün gerçekten bu moddayım. Dışarıdaki yağmurdan mı, radyomdaki şarkılardan mı bilemedim ama modum bu. Masalımız günaydın. İmbat'ın kraliçesi hoş geldin. Güzel insan, tatlı yayınlar. Günaydın İmbat Canlar. Hayırlı ve sağlıklı günler. Tatile organize Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, İmbat Canlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime, Beyda'dan motor bakım ustamız Ahmet Güney'e, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslendin. Çok güzel bir şarkıdır, çok severim. Aldım kabul ettim ta canıma canıma, Beyda'da hoş geldin. Krone çalışanlarına da selamlar, sevgiler olsun. Kolay gelsin Masalcan kardeşim, hayırlı günler. Tüm İmbahçan dostlarına selam olsun. Benim modum hiç iyi değil. Bu gençlerimiz nereye gidiyor? Ne bu hal? Ne oluyor çocuklarımıza? Sahip çıkalım evlatlarımıza.
sadece öğretmenlerin görevi değil, başta anne babanın görevi, daha sonra biz toplum olarak sahip çıkalım. Sözün bittiği yerdeyiz. Ben bugün istek bulunmayacağım diye seslendin Can abim, Bekir Kaymaz abim. Aynı duyguları taşıyoruz. Aynı fikirdeyim. Nereye gidiyor bu gençlik? Ne olacak böyle? Anne baba olarak üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz bazen ama görmezden geldiğimiz çok şey var. Hep kıyaslama yapıyoruz. Bizim zamanımızda öyle değildi. Bizim zamanımızda böyle değildi. Artık bizim zamanımızda değiliz. Ve günümüz şartlarında da gençleri, çocukları boş vaatlerde kandırmak, onları kötü işlerde kullanmak çok kolay oldu. Gençlerin gözünü açmak lazım ama nasıl?

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sizin orada yağmur var mı? Bizim buralarda var. Yoksa gönderelim size. Ama yağmuru, gözyaşlarımızı değil tabii. Tamam, ağlamak, arınmak diyoruz zaman zaman. Hepimiz ağlıyoruz ama Rabbim ağlatmasın diye de dilekte bulunalım. Gelişi ayak sesinden belli olan iki gözümün nadide orkidesi, hoş geldin, sefalar getirdin. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah iki gözümün nadide orkidesi. Can masal kardeşim, şükür kavuşturana, şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun, yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus yürekliyim bahçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbahçanlar, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun canlar diye seslenen Can abim. Muhsin abim hoş geldin, şükür kavuşturana. Teşekkür ederim güzel ablam benim diye seslenen sevgili Hoşet. Şarkıları ardı ardına dinleyince iyi geldi değil mi? Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün sadece sana özel olarak Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkı istiyorum, çalar mısın? Sadece sana gelsin. Hayat ebedi olsaydı hatıraya gerek kalmazdı. Sevgili Mesut, ben iyiyim, sen de iyisin. Ay maşallah, bize şahane bir konser dinledik sayende. Bir kez daha eline, emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Alkışlar sana, o güzel yüreğine geldi. Şarkı için de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şarkıdır. Aldım, kabul ettim. Ta canıma canıma. Oh mis. Kar çiçeğim, günaydın, günaydın. Sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu günlerin olsun. Güneşim doğdu seninle, sesinle. Cengiz Baba'dan diyor güzel bir şarkı Aydın'daki ablama. O da seni dinliyor. Anneme sana sana. İki gözüm, hoş geldin soldan soldan. Alkışlar sana. Ben seni zamana sığmayan bir sessizlikti. Ölümsüzlüğün tam kalbinde taşırım. Ne ayrılık aşındırabilir içimde yükselen, ne de mesafe sökebilir kalbime saldığın kökleri. Bir bakışınla başlar bütün mevsimlerim. Bir susuşunla donar içimdeki şehirler. Seninle var olur bütün denizlerim. Dalgalar adını fısıldaya fısıldaya vurur gönlümün kıyılarına. Gökyüzü sensin, rüzgar sensin. Ve en derin yarama sessizce dokunan tek merhem yine sensin. Bil ki ben seni yalnızca yüreğime değil, varlığımın kimsenin bilmediği en gizli köşesine yazdım. Orada ne zaman eskitebilir seni, ne ayrılık silebilir izlerini, ne de ölüm susturabilir sevgimi. Çünkü ben seni bir ömre değil, sonsuzluğa mühürledim. Allah, gel tabi mevsimim, gel. Açtık sol şeridi. Şahanesin, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Günaydın Masal ablam, sana da günaydın. Ömrüm Onur Şap, iyi günde tuttuğum elini, kötü günde daha sıkı tutarım. Sensiz geçen her gün özlemim biraz daha büyüyor. Mesafeler seni benden uzak tutabilir ama sevgimi alamaz. Elbet bir gün kavuşacağız Onur'um. Abla senden isteğim diyor. Hüzünden güzel bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Benden Onur'uma gelsin, çok özledim seni. Hasret kokan yârim. Feri Hanım hoş geldin. Kıyamam sana, şarkılar şifa niyetine. Sana o güzel yüreğine de gelsin. Yüreğine su serpelim şarkılarla. Onur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Günaydın herkese, iyi yayınlar canım, Osman'ım, günaydın paşam, iyiyiz annem merak etme, bugün görüş günü, seni çok özledik annem, görüşürüz. Allah'a emanet ol kuzum diye seslenen Gülay ablam hoş geldin, Osman'ın yanına gidiyorsunuz. Bizlerden de çokça, bolca selamlar götürün. Ay ay. Hayırlı sabahlar. Harika yayın, eline, emeğine, yüreğine sağlık diye seslenen Mustafa Daşkın. Sevgili Mustafa, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Keyifli dinlemelerin olsun. Kusurlara bakmak sevgiyi öldürür. Sevgiyi de bakmak kusurları öldürür. Günün sözü olsun güzellik. Kardeşim, seni çok seviyorum. Can kardeşim diye seslenen Gülşen'im. Aynen öyle. Kusurlara bakmak sevgiyi öldürür. Sevgiyle bakmak kusurları. Güzel söz. Olsun günün sözü.

Aydın'dan Hüseyin. Şarkıyı unutmuştum bak. Şimdi listeye aldım ama. İçini ferah tut sen. Selam olsun Hamburg'dan güzel İzmir'e. Selam olsun tüm imbahçanlara. İzmir neden bu kadar güzel dediler. İzmir'e güzellik katan bir neden var dedim. Nedir o dediler. İmbat dedim. O bir radyo dediler. Tamam işte dedim. Radyoya güzellik katan biri var dedim. Kim o dediler. O bir İzmirli dedim. Müslüm Baba diyor ya, çekemezsin kahrımı, yükün olurum senin. Tanrı yazmış bahtımı, üstüme düşme benim. Hamburg, Ferdi Çıtak, hoş geldin. Şahane geldin, çok teşekkür ediyorum. Güzellik gören gözde sanırım. Güzel bakan güzel görüyor, o yüzden çok teşekkür ediyorum. O güzel şarkıyı listeye aldım. İlerleyen dakikalarda birlikte keyifle dinleyeceğiz. Kardeşim konser listesini gördüm, süper olmuş. Dördüncü şarkıyı aldım, keyifle dinleyeceğim. Alkışlar sana sana. Sana gelsin puanım, milyon, milyar, katrilyon diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abi. Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar olsun inşallah, kazasız belasız Masal ablacığım. Tüm İmbat ailesine diye seslenen sevgili Ender, Mesut kardeşim eline emeğine sağlık diye de 100 üzerinden 100 verip alkışlarını göndermişsin. Ender hoş geldin, keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın Can Masal'ım. Hayırlı bir gün geçirmeni dilerim. Ben bugün hastaneye gideceğim. Maalesef yayına katılamayacağım. İnşallah yarın görüşürüz. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Danimarka'dan sevgiler, saygılar güzel yurduma, Türkiye'me. Sevgim çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin imbatçanlarım. Kendinize dikkat edin. Kronik bir rahatsızlık varsa onun kontrollerini ihmal etmiyoruz. Havalar malum, mevsim değişikliği, bir sıcak, bir soğuk, bir yağmur, bir güneş derken hastalanmaya çok müsait. O yüzden kendinize dikkat edin, olur mu? Günaydın, soğuş yerini boş bırakın, Masal geldi, yüreğine sağlık. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı, size gelsin diye seslenen Ramazan Köse. Ramazan hoş geldin. Sol şerit açık, kemerler takılı. Değil mi? Soldan soldan. Ne de güzel ilerliyoruz. Masal Hanım, ben Yelda Sarıdemir, aşkım Emreme. Dünyamı doya doya Emreme diyor, dünyama doya doya öperim. Bizim bu hayatta birbirimizden başka kimsemiz yok. Hiçbir zaman düşmanı uzakta aramadım. Ya kan bağım vardı ya da can bağım. O yüzden alıştım artık. Hiç kimse için bunu yapmaz demiyorum. Artık güçlü görünmekten yoruldum. Gel artık bir tanem, gel. Sanki sen geldin mi bütün derdim tasam bitecek. Sırtımı koca bir dağa yaslayacağım. Umutla, dualarla, Allah'a yalvarışımla bekliyorum. Her ezanda Allah'a ellerimi açıp Rabbimden seni diliyorum. Elbet bir gün bizim de yüzümüz gülecek. Kime kalmış dört duvar? Sana kalsın. Allah'a emanetsin dünyam, seviliyorsun Emre Reis. Masalcığım, bugünkü Müslüm Gürses şarkıları kocama, eniştem Nazif Tetiğe gelsin diye seslendin. Yeldam canımsın. O yorgun yüreğinden kocaman öpüyorum. Şifa niyetine Rabbim sabır versin inşallah.

Hasret kimseye kalmasın. Ben yandım, eller yanmasın. Sevdalılar ayrılmasın. Teşekkür ederim Masal ablam şarkı için. 10 çay molasında ne de güzel geldi Ceylan şarkısı. Kralsın kral. Masal abla Kara Mürsel de çok güzel. Çok güzel değil, özür diliyorum. Çok çok seviliyorsunuz İmbat FM. Osman Gazi Köprüsü'ne karşı İmbat FM'in rüzgarını efil efil estiriyorum. Duy sesimizi İzmir Bostanlı diye seslendin. Mümin Başkan şahanesin. Keyifli dinlemelerin olsun. Sizler de çok seviliyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin.

aldım keyifle dinledim diye seslenen sevgili Hoşit. Ben de 2 numarayı almıştım. Ne diyordu şarkıda? Gözünü toprak doyursun. Yedin yedin doymadın. Bari toprak doyursun. Mesut kardeşim muhteşem, süper liste, hepsini aldım. Son ses dinleyeceğim. Hakan Taşıyan çok severim diye alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Mesut kardeşimizin eline, emeğine sağlık. Bütün alkışlar ona gelsin diye seslenen Eminem. Kar çiçeğim, bugün hepimiz aynı moddayız. Orhan Gencebay'dan diyor güzel bir şarkı. Sana sana yakala. Bana da gelsin diye seslenen Mevsimim. Diyorum ya, eğer bu frekanstaysak ortak duygularımız, düşüncelerimiz, dertlerimiz mutlaka vardır. Hiçbir şey tesadüf değil yani. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM diye seslenen Çamdibi Sertan Köprülü. Günaydın İmbat Canlar. Müslüm Gürses'ten diyor güzel bir şarkı, süper gider, tüm dinleyenlere gelsin diye seslenen Almanya Süleyman Şener. Hoş geldin. Sana, tüm gurbet canlarımıza selamlar, sevgiler gönderelim. Bugün bolca Orhan Baba, Ferdi Baba şarkısı çaldık. O yüzden 2 Müslüm Baba şarkısını arka arkaya dinleteceğim. Müslüm Baba hayranlarının da gönlü olsun değil mi? Tüm alkışlar size gelsin diye seslenen Mustafa Daşkın. Teşekkür ediyorum. Ben de tüm alkışları sizlere, o güzel yüreklerinize gönderiyorum. Ve demiş ki, ruhu bedeninde eğreti duran adam, varlığın yaşatmadığı yokluğunda öldürmez ulan. Ne de güzel söylemiş o, ruhu bedeninde eğreti duran adam. O adama selam olsun, sevgi olsun Rıdvan. Ben böyle acıya diyor isyan ederim. Of of diye nidalar atmışsın. Asfalt direği attın mı? Bugün gökyüzü ağlıyor. Aman dikkat yollarda olan kaptan şoförleri. Yağmurlu havalarda biraz daha dikkat ediyoruz değil mi? Selam Masal, iyi yayınların olsun. Efeler Diyarı'ndan selam olsun. Sizden Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı istiyorum. Beyza'da yemek çalışanlarına gelsin. Şu an yolda dinlemekteyiz sizi. Bir de eşime gelsin. İyi yayınlar diye seslenen Nilüfer. Hoş geldin, kazasız belasız inşallah. Ferdi Baba'dan bir bakayım. Hasret Sancısı şarkısı zaten listemde çaldığım anda sizler de kabul buyurun. Hakan Taşıyan, Mesut kardeşin eline, emeğine sağlık. Masal Neşet Ertaş'tan diyor bir şarkı çalar mısın? Sana ve tüm imbat canlara gelsin. Teşekkür ederim diye seslenen Kadir Pak. Kadir hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Neşet Baba'dan güzel bir türkü listeye alındı bile. Bakalım yüreğine dokunacak mı? Beyda'dan selamlar, iyi yayınlar. Hüseyin Ovalı kardeşim, çıraklarım Serhat, Hüseyin ve Adem için, özellikle masalımız için gelir mi diyor Hüseyin altından. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sayende sabahlarımız mükemmel geçiyor. İyi ki varsın diye seslendin Ahmet Güney. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de benim günümü güzelleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız. Can Masal, İmbat Canlar, resmen tankerlerle geldiniz. İtfaiye lazım Ayşen abla, oradan diyor itfaiye yollar mısın? Ege yanıyor diye seslendin. Rıdvan Akçakaya. Ayşen oradan gönderene kadar ben buradan helikopter kaldırayım. Değil mi Mümin Başkan? Ay, şarkının güzelliği.

Müslüm Baba hayranları son ses dinledi inşallah. Eline emeğine sağlık Mesut kardeşim. İşte çok güzel geldi. Alkışlar sana. Katrilyonlar gönderiyorum. Eline emeğine sağlık. Ayşe'nim canımsın. Mesut kardeşim eline emeğine yüreğine sağlık süper konserdi diye seslenen Gülşen'im. Bugün madem sana herkes istekte bulunuyor, benim neyim eksik? Fazlası vardı diyor, eksiği olamaz çünkü seni herkesten fazla seviyorum. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı gönderiyorum diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize duygularımız karşılıklı. Sen de çok seviliyorsun. Şarkıyı da aldım kabul ettim ta canıma canıma. Oh mis. O güzel şarkıyla kapatalım programı olur mu? Günaydın Masal Hanım, günaydın tüm İmbat ailesine. Ben Ömer Erdem, Gördes Deli Çoban Mahallesi'nden. Bir insan bu kadar mı bağımlılık yapar? Masalı dinlemek için traktöre bindiğimde, arabaya bindiğimde ilk aklıma sen geliyorsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin inşallah. Kolaylıklar diliyorum, istemeye gerek yok. Gönder gelsin tam 90. Selamlar herkese diye seslendin Ömer. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Vallahi şahanesiniz eğer böyle düşünüyorsanız. Sabah uyandığınızda, araçlarınıza bindiğinizde, iş yerlerinize gittiğinizde ilk aklınıza ben geliyorsam ne mutlu bana. Çünkü ben de uyanınca aklıma ilk siz geliyorsunuz. Bir an önce gitsem de İmbah canlarımın o güzel yüreklerine sarılsam diye her gün aynı heyecanla yayına başlıyorum. Günaydınlar kardeşim, sıradaki parça arkadaşım Öznur Akın'a ve Ayşen'e gelsin diye seslenen İzmirli, hoş geldin. Günümüz aydın olsun inşallah, gün güzelliklerle dolsun. Bazı insanlar vardır, her şeyi kendi içinde yaşar. Aynen öyle Ayşen'im. İçimizde yaşıyoruz, içimize ata ata ne hale geldik değil mi? Ama bazen kendimize zarar verdiğimizin farkında olmuyoruz. Ben üzüleceğimi söyleyeyim de karşı taraf üzülsün. İnsanların hatalarını söylemekten çekinmeyin bence. Çünkü bazı insanlar yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyor. Yanlışları alkışlarsanız yanlış yapan insanlar yapmaya devam edecektir. O yüzden şöyle kırmadan, incitmeden, tatlı dille yaptığının yanlış olduğunu bence söylemek gerekiyor. Eleştiri güzeldir ama kırıcı eleştiri değil, yapıcı eleştiri güzeldir. O yüzden dostacı söyler lafı boşuna söylenmemiştir. Melek Masal günaydın, hayırlı işler tüm canlara, kazasız belasız hayırlı işler. Allah'a emanet ol, Allah'a emanet olun, söyleyemedim. Gönder bir şarkı diyor, gelsin. Selamlar, saygılar, hoşça kal diye seslenen Ethem. Hoş geldin, senin de hayırlı işlerin olsun inşallah. Kapanış şarkım gelsin mi Ethem? Ha? Orhan Gencebay şarkılarını seversin. Sana da armağan olsun. Kalbi kirlenen insanı hiçbir yağmur temizlemez. Kesinlikle öyle. Can abim, Bekir Kaymaz abim, katılıyorum. Siz istediğiniz kadar ona iyilikle karşılık verin. O taş atsın, siz gül atın. O nefret kussun, siz onu sevgiye boğun. Yok yok, düzelmez. Onun kalbi ruhunu çoktan terk etmiştir de biz çabamızın karşılığını alacağız, göreceğiz sanırız. Çok güzel bir konser oldu. Eline sağlık Hakan Taşıyan, çok severim Mesut kardeşim. Ben aldım bile demişsin. Kaç numara? Hepsi mi? Hüseyin. O zaman bu şarkı da gelsin Aydın'a. Hadi son ses.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evin de başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

can parçam, sen benim atan kalbimsin, aldığım nefesimsin, teşekkür ederim. Seni çok ama çok seviyorum, iyi ki benim ikizimsin diye seslenen Gülşen'i. Of of, çok güzel, çok. Sevin eşlerinizi, çok sevin diye seslendin Aydın'dan Hüseyin. Aynen öyle. Sevmek bedava, korkmayın. Masalım sesinin tonu huzur veriyor. İyi ki varsın. Ben Yelda Sarıdemir. Emre'me, kocama seslenmek istiyorum. Emrem, sen kafanı hiçbir şeye takma. Bizim umutlarımız, hayallerimiz var. Yarınlarımız. Dünlerimizden güzel olsun. Her şey gönlünce olsun. Biz birçok kişiyle savaştık ve sonunda kazandık. Ben isyan etmiyorum. Vardır Rabbimin bir bildiği. Her hafta yüzünü görebiliyorum, sesini duyabiliyorum. Benim olduğunu biliyorum, bu yüzden şükrediyorum. Umudunu sakın kaybetme. Senin arkanda aslanlar gibi duran, seni kimseye muhtaç etmeyen, etmeyecek olan karın var. Önce Rabbime yaslan. Paşam benim, çok seviliyorsun, çok kıymetlisin. Senin diyor tırnağını dünyanın bütün servetine vermem. Güzel yüreğinden öpüyorum evimin direği. Kibariye'den diyor güzel bir şarkı, kocama gelsin. Masalcım diye seslendin Yeldam, canımsın. Sen de duygularını, düşüncelerini şahane ifade ediyorsun. Ama hep diyorum ya, duygularınızı, düşüncelerinizi bu kadar güzel ifade edebilmeniz için karşı taraftan da çok güzel seviliyor olmanız lazım. Sizlere bu cümleleri yazdıranlar da sağ olsun, var olsunlar. Ama o şarkı yetişmez. Bir Hüseyin Altın sonrası da Orhan Gencebay yorumuyla bitireceğiz bugün yayını. Of of diyor telli turnam masal. İnadına masal, inadına can kardeşim diye seslendin. Ayşe'nim canımsın, çok teşekkür ediyorum. Senden diyor senin için. Doyulur mu diyor, doyulur mu? Canan'a doyulur mu? Şarkısını istiyorum ama tek sana gelsin. Cansın, Canan'sın, seni çok seviyorum. Danimarka'dan sevgiler. İltifat etmiyorum, doğruları söylüyorum. İyi ki varsın, iyi ki imbattasın. İyi ki bu çatı altında toplandık. İyi ki birbirimizi tanıdık. Ben de şükrediyorum Ayşe'nin. Şarkı için de çok teşekkür ediyorum. Doyulmaz tabii ki. Ne diyor şarkıda? Canan'ına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Severim o şarkıyı ama yetişmeyecek ki. Ben yayın sonrası dinleyeyim, olur mu? Çocuğun eğitimi ailede başlar. Allah korkusu olacak bir insanda. Günümüz gençleri sapkın inanışlara yöneliyor maalesef. Halbuki dinimiz o kadar güzel ki çocuklarımızın kalbine imanı yerleştirmedikçe düzelmez. Ben karıncayı dahi ezerim diye seke seke giderken bunları görmek, ülkemizde bunlara tanıklık etmek gerçekten üzücü. Sevgili Hoşit, aynen öyle. Ne yazık ki. Dediğin gibi korku olacak yüreklerde. Çiftlikte, köy evlerinde bilirsiniz börtü, böcek iç içe yaşanır. Bir gün çiftliğe gittim. Annem mutfak tezgahının üzerinde karıncalar olduğunu söyledi. Ne yapacağım, bunlarla baş edemiyorum. İlaç mı alsak dedi. Bendeki tepki şu: niye ilaç alıyoruz, niye öldürüyoruz onları? Senden önce onlar buradaydı. Sen geldin onların memleketine, onların diyarına ev yaptın. Öldürmek yok dedim. Gittim bahçeden fesleğen aldım. Tezgahın birkaç yerine bıraktım. Onu da böyle gayri ihtiyari, hani bir şey bildiğimden değil. Belki dedim kokudan rahatsız olurlar. En nihayetinde öyle oldu. Tüm karıncalar çekildi. O gün bugündür tezgahın üstünde hep fesleğen bulunur. Biz öldürmekten, yok etmekten yana değiliz. Tıpkı senin karıncayı görünce seke seke yürümen gibi sevgili Hoşit. Masal ablacığım, yıllık izindeyim, babamla geziyorum. Şu an Balıkesir, Susurluk'tayız. Bize de Ferdi Baba'dan bir şarkı yollar mısın diye seslendim. Ah özgürüm. Ne güzel, baba oğul geziyorsunuz. Araçta yer var mı, ben de gelsem? Ben de şöyle bir gezsem.
Dediğim gibi iki şarkı artık kapatacağız. Ferdi Baba yarına sözümüz olsun. İstediğiniz şarkıyı sizlerle yarın buluşturayım, olur mu? Dikkat et başkanım diyor, sel götürür. Sevgili Hurşit. Bir Hüseyin Altın yorumu gelsin. Allah. Sizce diyor. Sizi soruyor size. Bin bahçe anlarım. Aşkın ömrü var mı?

Hepimizin sevmeye, sevilmeye ihtiyacı var değil mi? Diyoruz ya, sevmek de bedava olduğuna göre neyden korkuyoruz? Aşkta cimrilik olmaz. Orhan Baba öyle diyor ya hani. Sevin ya, çok sevin. İnsanı sevin. Yaradılan her şeyi, börtüyü, böceği, ağacı sevin. Sevdikçe çoğalacak o sevgi. Bunu sakın unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm imahçanlara hayırlı günler diliyorum. Her doğru her insana anlatılmaz. Çünkü bazı kulaklar yalnızca işine geleni duyar. Bence de siz istediğiniz kadar konuşun. Karşı taraf duymak istediğini duyup o şekilde anlıyor. O yüzden nefes almak ne kadar kıymetli değil mi? İnsanın nefesi kesilince başka bir aleme yolculuk başlıyor. O yüzden o kıymetli nefesinizi gereksiz şeyler için, gereksiz insanlar için tüketmeyin lütfen. Şeytan bana sarılıp ağladı. Neden ağladığını sordum. Kulağıma eğilip şöyle dedi: sana yapılanları ben bile yapmadım. Öyle işte. Eyvallah. Konserde bana yer verdiğin için çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Cansınız, seviliyorsunuz. Adana'dan selamlar, saygılar sunuyorum. Sıradaki tüm şarkılar İmbat FM dinleyenlerine ve Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah diye seslendin. Sevgili Mesut, sen de cansın. Bizler teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yüreğin var olsun. İnşallah iki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim, süper bir yayın oldu. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet ederim. Kendine ciddi bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar, Allah'a emanet olun. Masal Can, gönder gelsin İmparator'dan güzel bir şarkı. Teşekkür ediyorum diye seslendin. Can abim, Muhsin abim. Orhan Gencebay şarkısı armağan ediyorum artık şu dakikadan sonra herkese. Teşekkür ederim Masal. Sen Neşet Baba parçası gönderirsin de ben beğenmem mi? Allah taş eder. Pastaneye gidip taze ekler bulamam diyor. Lanetim olur. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol diye seslenen Kadir Pak. Dikkatinizi severim sizin. Ama öyle lanet falan olmaz ya. Her daim buluruz ekler. Yeter ki isteyelim. İnadına imbat, inadına damar, inadına Can Masal. Sorun ne biliyor musun? Sorun senin gerçekleştirmek için çırpındığın hayallerini başkalarının bakkaldan ekmek almaya gidiyormuşçasına kolay gerçekleştirmesi. Hem de hiç hak etmeden. Harbiden niye öyle oluyor Rıdvan? Biz bir yerde böyle debelenelim, debelenelim. Aa, bir bakalım bir yerlerde başka birileri armut piş ağzıma düş. Bizim emekler onlara mı gidiyor acaba? Onları mı yoruyor? Yaşa masalımız Ahmet Güney. İyi ki varsın. Motorlarımızın dilinden anlıyorsun, yapıyorsun bu sporu diyor. Yapıyorsun bu sporu. Hayırlı işler Beydağlılara. Selamlar tatil eden diye seslendim Beydağlı. Az önce Ahmet ustamızın istemiş olduğu Hüseyin Altın yorumunu da dinlettik. Geldim geldim diyor Mümin Başkan. Geldim Karamürsel'e geldim. Bak diyor, uçak gönderiyorum. Bu arada hemen düzeltmişsin Rıdvan. Yetiştim diyor. Benim klavye yanlış yazmış diyor. Mümin Başkan demişim. Türk Hava Yolları uçağı gönderiyorum sana. Helikopter de neymiş diyor. Jet hızıyla geliyorum. Uçakları mı yarıştıracağız Ayşen? Genelde helikopter isteyen Mümin Başkan diye karıştırmış olabilirsin. Olsun, canın sağ olsun. Zaten fark etmiş, düzeltmişsin.
Sen oradan gönder memleketimin dört bir yanına helikopterler, uçaklar. Lazım olur. Selamun aleyküm, ben kamyoncu Arap İbo. Müslüm Gürses'ten diyor güzel bir şarkı. Kader mahkum arkadaşlarıma gelsin diye seslendin. Kamyoncu Arap İbo, hoş geldin. Kazasız belasız. Kader mahkumlarımıza da Rabbim sabırlar versin. Tez vakitte sevdikleriyle kavuştursun inşallah. Yaşa masalımız, yaşa. İyi ki varsın. Sen de yapıyorsun diyor bu sporu. Ben haftanın dört günü spor yapıyorum zaten. İmbaçanlar Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere inşallah diye seslendin yine. Tekrardan Beydağlı, inşallah yarın görüşeceğiz. Karamürsel'den sevgiler saygılar. Komşum Mümin abime Bergen'den diyor güzel bir şarkı armağan ediyorum. İyi yayınlar diye seslendin Ergün. Sana ve Mümin Başkan'a da yine Orhan Gencebay şarkısı gönderiyorum. Kahve zamanı canım, sana gelsin. Danimarka yıkılıyor diye seslenen Ayşen'im. Oh mis. Vallahi şu anda kahve ne kadar da güzel gider. Kapanış şarkısını dinlerken alacağım kahvemi. Masalım, keyifli bir yayının sonuna geldik yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kocaman öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Cansın, iyi ki varsın, seviliyorsun. Eminem sen de cansın. Cuma günü konser sen de biliyorsun. Yarın konser sevgili Erkan'da. Erkan şu anda bizi duyuyor mu? Bilmiyorum ama duyanlar duymayanlara, soranlar sormayanlara haber versin lütfen. Olmaz mı diyor. Her daim var tabii ki. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Ne kadar acaba? Ne kadarlık ömür biçiyoruz aşka? 3 yıl, 5 yıl. 3 gün, 5 gün. Ya sevince ben ömürlük sevme taraftarıyım. Ne öyle, oyun mu? Daldan dala, daldan dala. Benim kadar seven olamaz ki diyor Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı. Armağan ediyorum diye seslenmişsin. Sevgili Ferdi, çok teşekkür ediyorum. Şarkıyı aldım, kabul ettim ama dediğim gibi çalma şansım yok. O yüzden ben yayın sonunda yayın masasından kalkmayacağım. Benim için istemiş olduğunuz şarkıları dinleyeceğim. Can Masal, her şey için teşekkür ederim. Emeğine, yüreğine, Onar'ın sesine sağlık. İyi ki varsın. İmbat ailesi, Allah'a emanet. Ayağına taş değmesin diye seslendin Rıdvan. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Senin de güzel gönlün dert keder görmesin. Allah'a emanet ol. Güle güle git. Güle güle gel kardeşim. Kimseye karışma. Yarın görüşmek ümidiyle. Seni çok seviyorum. Sen de çok seviliyorsun Can abim, Bekir Kaymaz abim. Hatice ablama da selamlar, sevgiler olsun. Melek Masal, şarkı için çok teşekkür ederim. Güle güle git, güle güle gel. Allah'a emanet ol diye seslendin Etem. Sen de Rabbime emanetsin. Az sonra son ses dinleyeceğiz değil mi Etem? Bugün de 90'lı yıllarımızdaki gibi ismimizi radyoda duymanın heyecanını yaşattığın için çok teşekkürler masalımız. Yarını iple çekeceğiz diye seslenen Ahmet Güney. Ahmet Ustam. Ya ne güzel. Heyecanlandırabildiysem ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek ümidiyle. Evet, yarın konser Erkan'da dedik. Erkan bizi duyuyorsa diye de umut ettik. Bakalım. Göreceğiz efendim sabahın, günün ilk ışıklarında. Ben artık müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Lütfen kendinize iyi davranın. Çünkü bir tane daha sizden yok. Yayın boyunca bana eşlik eden imbahçanlarım. İyi ki vardınız. İyi ki vardık. Biz var ya biz. Çok güzeliz. Hani maşallah bize. Kapanış şarkım Ergerden, herkese armağan olsun. Hoşça kalın. İmbatta kalın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Seha yarası sızlıyor yanıyor yıllar sonrası. Sensizlik yaşamak örnek arası. Hayırsız vefasız, hayırsız vefasız sevgilim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Sen uyurken hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarımı, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özdeyişle yalnızlığım yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim. O da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin bildim, söz bildim. Çünkü

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev alıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor, adına şiirler döküyorum olmuyor, kalbimi yerinden söküyorum olmuyor, deliriyorum olmuyor, çıldırıyorum olmuyor, ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü

0: düştüm yine, yanıyorum sönmez.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: böyle görürüz. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Ona ait ne varsa, İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa, unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Ne boranda, ne tüpüde, ne pencerede, ne kapıda. Mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma. Lanet olsun, çıkma.

0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar, seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükeniyor.

dinlenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum. Gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum. Aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözlüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasın da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum. Aklımdasın, seni seviyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum.

miydin? O sen miydin? Yalnızlığın mıydı yoksa uzaklardan gelip bana sarılan delicesine? Yok. Neden sonra biliyorum ki yok artık sevdalar. Meğer insan acı çekmek için gelmiş dünyaya. Bir sevdiğim vardı, artık o da yok. İnsan nankör oluyormuş, sevmek boşmuş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canımı. Ben birini öldürdüm. Allah bile.

Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni aşk ne hale koydu. Simsiyah saçlarım kar.

Çektiğim çileler kendin adına. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız, KZM çatı sistemlerine

0: emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Hani söz vermiştin ya canım, gitmeyecektin. Şimdi ise arkana bakmadan çıkıp gidiyorsun. Gitme. Sen gidersen yok olur benliğim, çürür bedenim gülüm, gitme. Sen gidersen kimse beni anlamaz, anlatsam derdimi dinleyen olmaz gülüm, gitme. Beni çaresizce, beni bir başıma buralarda bırakıp da gitme gülüm, gitme.
1: İmmat FM, gitme. Damardan kalbe.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan?

sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açıksa çıksan, bir de ufak rakı varsın masanda, içim ürperiyor ya evde yoksan.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

0: canım.
1: Sen iste yeter, gelirim canım.
0: Böyle bir aşk yok, bilirim canım.

0: Senin kalbini sevdim. İçindeki çocuğu, tenine dokunmadan gözlerinde eremeyi, ben seni sevmeyi sevdim. Benim için teksin ve sadece sen gerçeksin. Ne kadar çok sevdiğimi sen bile bilmeyeceksin. Ölürüm sana canım. Yüreğime bir girsen kendini göreceksin.
1: En karanlık gecemde sen doğarsın. Sen benim büyük sevdam, diğer yarımsın. Adın dilimdeki en güzel söz. Başkam yok benim, başkam yok, inan son göz ağrımsın. Sen içimde rüzgarlar estiren her bekleyişimin tek adresi. Sen yüreğimin aşklı sesi. Ayrılırken bu dünyadan yanımda sen olacaksın.
2: Telefonda bizim şarkımız.

0: Ölürüm sana. Ölürüm canım.
1: Canım.
0: Sen iste. Sen iste hemen gelirim canım. Böyle bir aşk yok. Böyle bir aşk yok bilirim canım.
1: Bilirim.
0: Ölürüm ben. Sana ölürüm. Ölürüm.
1: Sana ölürüm.
0: Ölürüm. Damarımda sen akarsın canım.
1: Akarsın.
0: Yüreğimde tek canım. Sen varsın canım. Beni yalnız sen anlarsın sen canım.
1: Canım.
0: Ölürüm. Ölürüm ben sana ölürüm. Ölürüm.
1: Anlarsın ölürüm. Canım.

0: sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
1: Ya da boş ver böyle iyi.

0: Affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşklar vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur.
1: İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

Affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir.

0: kahır.
1: Bu zehir. İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

ama çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip geçecek bir gün. Hanna sever gibi göründüğüne, seni sevmiyorum diyecek.

0: Greenbot FM, damardan kalbe.
1: Greenbot FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

sevmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta.

0: ateşteysen ben kordayım. Sen dardaysan ben zordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen inci gözlüm, bil ki ben senden önce oradayım. Sonsuz aşkım, sonsuz aşkım, sonsuz aşkım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

baştan kadersizim. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım.

zaman geçersen bu mahalleden, içimi incecik bir sızı sarar. Yorgun gözlerim pencerelerde, yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi, bir kadın vardı. Burada, bu yerde, benle yaşardı. Benle yaşardı.

sessiz bir gece. Herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız

Bir gece herkes uykuda, bense yalnızlar ruhtumun. Vicdansız

Veriyorum aşkımı ve kavuşmaya. Her olası kurşun geliyor beni vurmaya. Kimseden çekinmem ki ben. Korunmaktayım aşkımın kalkanında. Aşkımın kalkanı aşkımın. Ruhumda boranlar bitmek bilmez. İsyanlardayım. Olsun be. Dertler benim koynumda dursun. Sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum. Adın namusum olsun.

gizli düzgün pişman korkak. Gözyaşlarım sokak sokak. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Günah

Her gün acı tatlı söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşk narına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Münir Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.